Sağolsun. Çam ama ben verdim. Mutkan olsun diyeceğim ekle. Tutçu ya. Bu şu an şeyse o da modern şartı diyelim. Yapsa da aşkı çarşımız tutçu. Normal kendilerim. Çıra. Çıra da değil mi?

tanıştım. Çam ona haberi. Bir tane olsun diyeceğim ekle. Tutuna. Bu şu an şeyse ona moda şartı diyelim. Yapsa da aşkına çarşımız tut. Normal kendilerine. Çıra. Çıra da değil mi?